0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ana kanca çıraylı kızlar oturttu. Bir tane gap koyat toydu başlayalım.
3: Aman kızlarga gapıralım iman.
4: Kızlarga gapıraman de bir marta heyecanlanganımdan bilesem ne mahkup koyganman?
2: Ha ne mahkup koygansın?
3: Ya ne? Garantiye yok.
2: Ha ne nasıl kıyın? Şunu kelesen. Yakış kız. Sizde bir minutki mümkün mü deysen? O ne deydi?
3: Bir minutta ulgurasın mı deydi?
2: Evet, divan. Bir minutki mümkün mü desen ha deydi. Ben sizde sevip kaldım deysen.
3: Birden ege ya.
2: Ha, birden etmeyin deme bir yıl ötüzü mü etesem mi? O başkasıyla teyip gitip kaladı o.
3: Ben buna kızda ege yapıyorum.
2: Ben sana urgat hemen. Tasavvur kı bana bir de ana kız durup da. Ben hani kengir oğlu uğrağım sana.
3: Ya ben tasavvur kılalım mıyım?
2: Ama baktım bana o kız bana. Bana başka kız.
3: Ama... Kaydan bilemem bunun kızlığını.
2: Ha boptu. Men kızman.
3: Ye.
2: Tasavvur kı diyen ben.
3: Kanday tasavvur kı ley. Yaşın 30'dan 30 yaptı. Şimdi sana kızlığın kaldı mı? Turmuş geç. Kanayında 4 da balayın. Pasta yana bir tasa pasta bulardı dost.
2: Buldu mu? Demek mi kız bala balaman kelemen. Yolumdan çıkıp bayağı gapta itesen.
3: Mırk mümkün mümkün mümkün.
2: Kan başladı.
3: Kilo kan. Yaş kız. Bir mümkün mümkün mü? Bir mümkün.
2: Kolumda koyar.
3: Bir minut.
2: Koyar kolumda.
3: Bir minut.
2: Ama duruşta kız tükül hökizden bu kutu var asan.
3: Doğmadı mı?
2: Ama yumkarı adam dey. Külüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.
3: Ama ya külüüüüüüüü demedin ki.
2: Ha baptı. Külüüüü. Kan.
3: Yıkan. Yakşı kız. Bir minut ki mümkün mü? Ben sizi sevip kaldım.
2: Sen üyle mahçı mısın ya yergete mahçı mısın?
3: Ana ben ön neydi sen, bu neydi sen, bu neydi sen?
2: Bir erkekle okşap yapardım.
0: Hangi ama? Ustaları.

Geç. Jinnixonani darvozasini qizil rangga bo'yashibdi. Hamma jinnilar darvozaga yopishib, kraskani yeyishyapti. Ertasi kuni darvozani yashil rangga bo'yashibdi. Jinnilar o'ylanib turganmish. Doktor hayron bo'lib oldiga kelib so'rabdi ulardan. "Ya, nega yemayapsizlar? Oldingisini 1 gram ham qoldirmas yeb qo'yudinglar-ku. Oldin pishsin, keyin yeyamiz", debdi jinnilar.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangama Ustaları.
2: Hayatta her kim o sevgenine biron narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda aktyorlarimizni ovozlariga ishq bo'lganman. Ishlardan biri Nabaka Rahimovning ovozi.
3: Assalomu alaykum kulgi shirinlarga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlab aytganda ishonmagin do'stingga, sabot xarf ostingga qarang. Bir bolta bitta bagada bir otayga parildi sherigi bir paramda o'tirib olib har bolta tushirganimda qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdir sizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashjon Karimov. Navbatda hozir Ergashjonga bersak.
4: Ne bu şubala bu? Şartlarla korkudu, buruş bitmişsin.
2: Gelişkenim dedik, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasının artisti sizler için çapışmak.
5: Tatsiz, anlatsiz. Tabii şen istirme. Dva kota tut, tip satoja bakrali. Tamam, dva. Считай, у меня осталось 4, 8 будет, я пойду домой, а то пропадемся.
2: Хелкатисты, Зикир Мухаммаджанов. Ulug'bek xazinasi video filmidagi obrazlardan ozginagina.
6: Yo Rab, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarindan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni mana xurdan haydaysanmi? Yoki qatl etasanmi? Bas inom ixtiyor o'zingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'l tekkizgulay bo'lsang, ota qahriga uchrab, abadul abad Adnan Bolgaysen, Al Kasavsu Minal Khat, Al Toydınlarga, Otma Gaysen.
0: Hangama Ustaları.
7: Salam aleykum sevgi, Goyo uşalli olsun, Mana kurıştik kahur,

0: kechirolsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich. Qolmadib, nimaga Nexaga kech qoldingiz?
3: Uzr domla, uxlab qopman.
2: Ya xudoyim, siz hali uyda ham uxlaysizmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ay. Ozo, tahminen bugün kaçı mihmalı keler köyümüzge? Sıkışa mı kün?
2: Ha, conginim, uyumuz kiçkine bu sen, bağrımıza kin, bağrımıza.
4: Aha, joylanı uzun kıldın mı?
2: Vay, yana kim kıladı? Ahırman ozo odaman ku?
4: Mali, mali, elini ben barıp kini ye.
2: Vostaki, yoşligimde şu cüddem izmiydim değil, hazı bu se?
4: Hicam kapı mı ozo de? O, hazıram şuna kısa.
2: Rahmet.
4: Ozoda bor qara ishi taqilayapti.
2: Ha, eshitdim, eshitdim. Voy, kelinglar, ammajon, kelinglar.
5: Tavba qildim, tavba qildim. Ha, Ozoda, bizlarni kutib olishga tuzuqroq odam yo'qmidi?
2: Ammajon, nima yo'naqa deysiz? Tuzuqroq odam bor, faqat ular tuzuqroq odamni kutib olishga chiqqanlar-da.
5: Nima?

mayli qo'ng'iroq qil, yo'q, yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamasin xor, u sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bora xabar olib qo'y.

0: Ben Zuha.
1: Aslı Zode.
2: Aslı Zode, etçi, ayol kişi, moşina haydaşı, kançada urgan olarken ha?
0: Manımca 7-8.
2: Nima 7-8? Oyda mı?
0: Yok, 7-8 Mart'ta moşina paça olan yana kendi var mı?
2: Bari.
0: Etkençe Nazo, institüttüge elanı okudayım mı?
2: Kanaka elan?
0: Ko'rmadingmi? Hurmatli talabalar, Nexia mashinalaringizni bir-biriga yaqinroq qo'ying. Domlalar velosipedlarni qo'yishga joy topa olmayapti deb yozibdi. Так что, sen ham mashinani anu oq Nexia yoniga qo'ygin.
2: Voy, Aslizoda, bu anu men bilan gaplashib yurgan yigitimi mashinasi-ku, bilasanmi? Men kecha unga men bilan hech qayoqqa bormaysiz desam, u bo'lsa, mayli, bo'lmasam bugun kechqurun uyinga o'taman, bir gaplashib, axlat tashab kelamiz dedi. Ahmoq.
0: Ha, rostdan ham jinni ekan. Undan uzoqroq yur. 2 dugon.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Xo'sh, hurmatli talabalar, aytingchi, rivojlangan davrimizda ximiya bizga qanday ilg'or buyuk kashfiyotni tuhfa etdi?
2: Blandinkalandi, domla.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Hop, azadı, hop.
2: Tövbe, Vostaki, kaka git vasız.
4: Azadı, sen uyakka baramayım mı?
2: Tövbe, Vostaki, Tomis gitti mi?
4: Hadi, biraz günü çarçadım.
2: Vay, tohtap durayım, Halide be. Assalamu alaikum, Halide be, yakışı mısınız?
5: Ha, Azadı, han, tınçlıyım mı?
2: Ha, bu etten beri Vostakimle bilen geble şu atıyordum. Çünmeyen ben de, bir galeti bu koyanlı. İşimi yaptılar mı? Bir de kuru birin, iltimas.
5: Hoş, Vostak can, yakışı mısınız?
4: Halide be. Hopraga qalli, yaxshimi-la?
6: Ikki kundan beri urushmayapsizlar.
4: Tinchlikmi?
2: Voy, tavba, Vosijon, nima bola, quloqingizga paxta tiqib olganmisiz?
4: Yo'q, Xolida pashka. Ishxonada dazmojon qovgidim-di.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul